Kur. Kur gider. Kur kur. Kur gider. Bir kankin gider. Sibi kankin gider.